0: kahve bir konu asla ben herhangi bir boyutun.
1: Memorial Bridge.
0: 10-4.